Allah'a Allah'ım pardon. Söyle Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım